sıkıntı. Ben de o soru bakıyorum. Hadi solo kal, gelsin solo kalacağım. Tamam. Evet. Bu bergin ama fam tüyüsün her zaman. Yine durak. Oh, daha öyle ya. Peki. Ja, och vi har ju en nyckel. Ja. Okej. Ja. Damn, det är det.